Haydi de işte. Haydi de işte. Be. Tamam. Ne ona ne yapacak? Ne o niye?